Ay masir oraya eskezi koşur çerine kumunda komadniki yesmadan kopyankim

batmamakla larimasız foliyes kesiz koşur terine pul komar neki yesmadan kokyan ki lavakla.

0: meseli poli hişadakı bidi bana buluriz sırdırım meç.
1: Haceli Baher Yerida Sartutyan tsayni angeraktsutyam.
2: Yerida Sartutyan tsayna. Tser tsayna. Yerida Sartutyan tsayna. Tser tsayna.

kedi gomide ifyan kome. İnas mirdiyan var çükkan kome. Asla hupi ingerin geri hindoni kome. Vakone Rus maestro iş kome. Pol Bağdatlıyan. Hadi kişer sansız. As silesek. Hayut yun hayastan silesek. Derdi gamuy tarif

0: Allora, mica suona forza perché siamo. Please, please, mica suona.
1: Asko hayut yuni yera kuyunu sidecek. Ameni kare vor vor. İlaru parsın lezulan. İlaru parsran alı uzen. Yevmiş tobardanan vor hayen. Arat sezi voş takavor kavuç ayışkanda. Zer arçı fon arut yungan efekat. Asa. Asa.

0: Allora, me canzona voi sapete che siamo a... Please, please, me canzona!
1: Asko hayut yuni yera kuyunu sivetsek, ameni kare vor vor, ilaru kapsın lezullan, ilaru parsıran alı uzen, yevmiş topardanan vor hayen. Arat sezi voş takavor kavuç ayışkanda, zer arçı fon arut yuni yera kuyunu sivetsek, ameni kare vor vor, ilaru parsıran alı uzen, yevmiş topardanan vor hayen.

Dediği komiteyi can kovme. İnaz büyükken var çıkan kovme. Hasta hupin gelin gelin hindoni kovme. Vakone Rus maestro iz kovme. Pol Bağdatlıyan. Hadi kişeri satsın. As diyesek. Hayutyun hayastan silesek. Derdi gamuy tari çakuy.

0: Allora, mica sono voi, sapete che siamo. Please, please, mica cazzo.
1: Asko hayutunu yer akuyunu silecek. Ameni kare vor vor. İlaru parsın lezulan. İlaru parsın alı uzen. Yevmiş topardanan vor hayen. Arat sezi voş takavor kavuç ayışkanda. Zer arçı fon arutun mu ne pekada? Asa.

Var kedi gomide can kome. Dinas bir can var çıkan kome. Hasta hupin gelin gelin oli kome. Nova kone rus maestro is kome. Pol Bagdadlia. Hadi gişer sansız. As diyesek. Hayutyun hayastan silesek. Derdi gamuy tari çakuy silesek.